0: öyle tatlı.
1: Tanrı kimi görüşeceğim hala?
0: كان الميكروجوهرة على 29 3000 والا 73 24 3000